0: Tekrar tekrar dinlensin.
1: Evet. Anlayın.
2: Zebra Zebra Victor 531, Indiana Zebra Zebra Victor 531.
1: Okay.